Aleluya, aleluya, lulu. Na no yora leyo perra, perra carti vello lo. Aleluya, aleluya, aleluya, lulu. Na yoluya, aleluya, aleluya, lulu. Lekka kuyo pelto kalpe yo na chive lulu. Tahta leivel touta mierka, aleluya, lulu. Aleluya, aleluya, aleluya, lulu.